0: Yalandır bakma bu toz dumana ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuş.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Bak onun işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bela, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

Hanımlar beyler, herkese kucak dolusu günaydınlar. Good morning, good morning, sunshine. Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Tüm dinleyicilerimize mutlu mesut bir pazar günü diliyorum. Sofrada olanlara afiyet, yollarda olan dinleyicilerimize kazasız belasız bir yolculuk dilerken pazar pazar çalışmak zorunda olanlara da bereket diliyoruz. Efendim nasılsınız, görüşmeyeli? Kahvaltı sofraları kuruldu mu? Kahveler içildi mi? Kendimize gelebildik mi? Keyifler yerindedir umarım, herkes iyidir. Bugün saat 14'e kadar birlikte olacağız. Sizler için birbirinden güzel parçalar seçtim. Kimi zaman maziye dalacağız, kimi zamansa günümüzün en yeni şarkıları. Radyolarınızda olacak pop, rap, rock, türkü, her telden parçalar var listemde. Bunun yanında birbirinden güzel konularım var. Onları da ele alacağız, onlara da değineceğiz sizlerle beraber. Şöyle açılışı Mustafa Sandallı mı yapsak diyorum ya. Pazar gününe güzel başlamak için bir adet Mustafa Sandal şart sanki. Mesela Mustafa Sandal bize geliversen desin. Bu şarkıyı kendi eserlerine saygı olarak hazırladığı Saygı 1 albümünden yıllar önceki bir eserini yeniden yorumlamış. Mustafa Sandal kariyeri boyunca biriktirdiği şarkıları bugünün sound'uyla yeniden buluşturuyor.

Mustafa Sandal geliversen dedi ve pazar gününe harika bir giriş yaptık. Zeynep Bastık misafir olacak birazdan radyolarımıza. Oldu. 2 Eylül'de kendisinin de düğünü var. Serkay Tütüncü ile ben de davet edildim demek isterdim ama yok. Kendilerine mutluluklar.

Kanla maziye kadar şöyle bir gittik geldik, şimdi günümüze geri döndük. Harika bir düetim var, Sibel Can ve APO düeti. Kıyamam diyecekler ama şu bilgiyi vermem lazım. APO şu sıralar Ordu'da, ne için biliyor musunuz? Fındık hasadı için. Evet, şaka değil. Ne kadar sanatçı da olsan, bak fındık öyle bir şey ki, fındık ne konser dinler ne albüm dinler. Fındık geldi mi, o fındığı toplayacaksın. Ondan sonra sahne ise sahne, konserse konser. Metropol FM'deyiz. Keyif

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da bazı restoran ve işletmelere yönelik haraç tehditleri gündemde. Bild gazetesindeki bir haberdeki iddiaya göre özellikle NRW'de faaliyet gösteren Türk ve Kürt kökenli işletmecilerden yüksek miktarda para isteniyor. Ödeme yapmayan bazı işyerlerinin silahlı ya da patlayıcı saldırılara uğradığı öne sürülüyor. Haberde Daltons ve Şirinler gibi suç çetelerinin de olaylarla ilgili olduğu iddia ediliyor.

0: talep etti. Bayern Münih, Franz Beckenbauer Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek 2026-2027 sezonunun ilk kupasını aldı. Nathaniel Brown ve Michael Oli ise Bayern'in ilk yarıda 2-0 öne geçirdi. Dortmund'un golünü 75. dakikada Fabio Silva attı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu, bir ceza değil.
1: Nil İpek bildiğin gibiyle radyolarımızdaydı. Gerçekten ruhları dinlendiren bir parça. Şimdi size öyle bir şarkı açacağım ki gururunu koruyup yine de barışmak isteyen iki insanın yorgunluğunu anlatan bir şarkı. Hangi şarkıdan bahsediyorum dersiniz? Evet, Tan Taşçı ve Gidişat radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

Bora Duran sana doğruyla radyolarımızdaydı. Kendine has bir yorumu var. Bu şarkısında da bir sevgiliye doğru atılan adımları anlattı bizlere. Gel birazcık bana doğru, yok yok sola doğru. Hayır birazcık sağa doğru. Okey, böyle çok iyi. 10.43 oldu saatlerimiz. Bu saatlerde bir derya ulu şımarık çalsak keyfimiz yerine gelse, değil mi? Şimdi bu şarkının bir de şöyle bir olayı var. Derya Ulu bu şarkıyı müzikteki 10. yılına özel çıkardı. Üstelik sözlerini de kendisi yazmış. Tam 10 yıllık bir emeğin üzerine konan böyle güzel bir taç gibi düşünebiliriz. Sesi hala aynı enerjide, aynı sıcaklıkta. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

Mirkelam ve kendisini 90'larda tanıtan, onu üne kavuşturan parçası her gece radyolarımızda

Burak Bulut ve Diva radyolarımızda. Adı her ne kadar gösterişli dursa da şarkı aslında kırılmış bir yüreğin hikayesini, yalanlara kanmış ama bir türlü vazgeçememiş birini anlatıyor. Ritmiyle daha şimdiden bu yazın en çok çalınan

Arkan ve Dönmüyor Giden radyolarımızdaydı. Geçen yıl yayınlandı bu şarkı. Hatta Avrupa turnesinde binlerce kişiye seslendirdiği parçalarından biriydi. Demet Sağaroğlu ve Melis Fis, Aşk Perisi diyecekler.

Blok 3'ün yayınlanan son albümü Kayıp Persona'dan bir parça Sebebi Yar, ulaşılamayan bir sevgiliye duyulan hasreti anlatıyor.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana

Hopera ve Yener Çevik seni bana yar etmezlerle radyolarımızda. İki farklı sesin bir araya geldiği, kavuşamayan bir aşkı anlatan duygu yüklü.

yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

Deha Bilimli Er ve Tanrım radyolarımızdaydı. 11.26 oldu saatler. Ragıp Narin. Narin Narin'le radyolarımızda.

Bir Sezen Aksu klasiği. Ne kavgam bitti, ne sevdam. 91 yılında çıkan Gülümse albümünden bu şarkı. Yıllar geçse de hala dinleyeni derinden etkiliyor. Sezen Aksu'nun kalemi burada da aynı zamanda ne kadar derin olduğunu en güzel şekilde gösteriyor.

0: de Daltons ve Şirinler gibi suç çetelerinin de olaylarla ilgili olduğu iddia ediliyor. Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle petrol şirketlerinin olağanüstü kazançlarının vergilendirilmesini istiyor. Klingbeil ile Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya ve Polonya'dan 5 bakan Avrupa Birliği genelinde ortak bir düzenleme talep etti. Bayern Münih, Franz Beckenbauer Süper Kupası'nda Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek 2026-2027 sezonunun ilk kupasını aldı. Nathaniel Brown ve Michael Oli ise Bayern'in ilk yarıda 2-0 öne geçirdi. Dortmund'un golünü 75. dakikada Fabio Silva attı. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ayten Alpman ve Yaz Yağmuru Bir Başkadır albümünden. 1995'te geçirdiği bir ses teli ameliyatından sonra sahnelerden çekilmiş, sadece arada sırada caz konserlerine çıkmıştı.

Bektaş ve Bilal Hancı, yaktın beni diyorlar. Şarkı sadece acıyı anlatmıyor. Bir yandan da inanıyor. Biliyorum geleceksin, beni tekrar seveceksin, keşke değil, iyi ki diyeceksin diyor. Yani yıkılmış ama pes etmemiş.

Ajda Pekkan ve Olanlar Oldu Cool Kadın albümünden bir şarkı. Sanatçının zamana meydan okuyan sesiyle radyolarınızda 60'lı yıllarda başlayan bir kariyerin hala bu kadar canlı, bu kadar güncel kalabilmesi gerçekten nadir bir başarı. Ajda Pekkan yıllar içinde diskodan popa, cazdan dans müziğine pek çok tarz denemiş ve her seferinde kendi damgasını vurmuş bir isim.

Alişan ve Kadere Bak, bu şarkıyı aslında yıllar önce Mustafa Sandal sözlemişti. Sözü ise Yalçın Polat'a ait. Alişan'a bu şarkıyı kim önerdi dersiniz? 16 yaşındaki yeğeni Eyşan, bu şarkı tam senin sesine göre, mutlaka söylemelisin demesi üzerine Alişan girmiş stüdyoya ve ortaya bu güzel eser çıkmış.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berlin'de yılın ilk 6 ayında çocukların karıştığı 455 trafik kazası meydana geldi. Polis verilerine göre 332 çocuk yaralandı. Bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan çocukların 56'sının durumu ağırdı. Kazalarda 174 çocuk yaya, 116 çocuk bisikletliydi. En fazla kaza Pankow'da kaydedildi. Berlin'de yeni eğitim yılı öncesinde okul alışverişi ailelerin bütçesini zorluyor. Kırtasiye ve çizim malzemeleri 2020'den bu yana %27,5 pahalandı. Birinci sınıf için yalnızca defter, kalem ve dosyaların örnek alışverişi yaklaşık 99 euro buldu. Okul çantalarının fiyatı ise 300 euroya kadar çıkabiliyor. Berlin'de açık havuzlar bu yaz yoğun ilgi gördü. Ağustos ortasına kadar ziyaretçi sayısı rekor yılı olan 2024'ün aynı dönemine yaklaştı. Haziran'ın son hafta sonunda yaklaşık 40 derecelik sıcaklarda 120.159 kişi havuzlara gitti. Açık havuzlar yaz tatilinin sona ermesiyle kademeli olarak kapanacak. Berlin'le ilgili haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel günler diliyorum.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Bir Bengü ve Ümit Sayın düeti. Ya sen gidip de radyolarımızda Ümit Sayın eski eserlerini genç seslerle buluşturuyor. Bu kez sırada Bengü var.

Gurbette en çok dinlenen şarkılardan biri. Tabii ki de Gurbet. Bu sefer Zehra'nın yorumuyla radyolarımızda uzaklardaki bir sevgiye duyulan hasreti, gurbetin o tarifsiz özlemini içten bir yorumla anlatıyor.

Manifest Toz Pembe ile radyolarımızdaydı. Manifest grubu ile ilgili son zamanlarda dönen bir dedikodu var. Ekibin Londra'ya taşınacağı konuşuluyor. Ne dersiniz? Sıradaki gurbetçilerimiz Manifest mi? Onlar da artık birer gurbetçi adayı. Şöyle birazcık maziye gidelim. 1976 yılına gideceğiz. Bu tarihte çıkan bir şarkı Funda ve Affetmem'le radyolarımızda olacak. Aradan yarım asra yakın süre geçmesine rağmen hala dinleyeni etkileyen bir parça. Dönemin plak kültürünün izlerini taşıyan, sade ama derin bir aşk acısı anlatımı var içinde.

Ajda Pekkan ve Bir Tık radyolarımızdaydı. 12.36 oldu saatlerimiz. Şimdi ise O Ses Türkiye'den çıkıp kendi sesini bulan ve şarkı çıktığı andan itibaren Türkiye listelerinde 4 hafta boyunca bir numarada kalmasını sağlayan İrem Derici ve Dantel radyolarımızda tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları tabii ki de Metropol FM'de.

0: bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

bileklerime kadar acıyor. 12.51 oldu saatlerimiz. Türkçe rap'in çehresini değiştiren Ezhel ve yeni parçası Bana Ne Bu Sevdalardan. Sevdadan biraz yorgun düşmüş birinin ağzından konuşuyor.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.05 oldu. Birbirinden güzel şarkılarla bu saate kadar geldik. Biraz da konularımızı masaya yatıralım. Efendim bugün ne konuşacağız biliyor musun? Kahve sevenleri çok yakından ilgilendiren bir araştırma var şu an önümde. Yıllardır hep tartışılır. Kahve fazlası zarar. Az içsem de uyanamıyorum, kendime gelemiyorum. Gerçekten zararlı mı? Bugün bunu konuşacağız. Fakat öncesinde Türkçe pop'un en atarlı isimlerinden bu konuda İrem Derici ile kapışır. Demet Akalın bir şey mi dedinle radyolarımızda olacak.

Blok 3 ve Poise çok güzel gülüyorsun diyecekler. Blok 3'ün Kayıp Persona albümüyle art arda hit çıkarmaya devam ediyor. Bu kez yanında Poise var. İki genç ismin buluşması yeni nesil Türkçe rap'in bugün geldiği noktayı gösteriyor adeta. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berlin'de yılın ilk 6 ayında çocukların karıştığı 455 trafik kazası meydana geldi. Polis verilerine göre 332 çocuk yaralandı. Bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan çocukların 56'sının durumu ağırdı. Kazalarda 174 çocuk yaya, 116 çocuk bisikletliydi. En fazla kaza Pankow'da kaydedildi. Berlin'de yeni eğitim yılı öncesinde okul alışverişi ailelerin bütçesini zorluyor. Kırtasiye ve çizim malzemeleri 2020'den bu yana %27,5 pahalandı. Birinci sınıf için yalnızca defter, kalem ve dosyaların örnek alışverişi yaklaşık 99 euroyu buldu. Okul çantalarının fiyatı ise 300 euroya kadar çıkabiliyor. Berlin'de açık havuzlar bu yaz yoğun ilgi gördü. Ağustos ortasına kadar ziyaretçi sayısı rekor yılı olan 2024'ün aynı dönemine yaklaştı. Haziran'ın son hafta sonunda yaklaşık 40 derecelik sıcaklarda 120.159 kişi havuzlara gitti. Açık havuzlar yaz tatilinin sona ermesiyle kademeli olarak kapanacak. Berlin'le ilgili haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve güzel günler diliyorum.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, 13.17 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Sabah ilk işim kahve. Bu asla değişmez. Bazen üçüncü fincanı doldururken böyle içimden bir ses yeter artık. Bu kalbine kötü diyor. Bunu birçoğumuz düşünüyor. Meğer bu yalanmış. Ya Amerika'nın en büyük kalp derneği. Bak, bunlardan daha büyük dernek yok. En büyüğü bunlar. Bir araştırma yapmışlar ve çıkan sonuç, sağlıklı bir yetişkin günde 3 ila 5 fincan kahve içerse kalbine zarar vermiyor. Hatta tam tersine kalp hastalığı riskini düşürüyormuş. Bunu okumam iyi oldu. Şu an aynı zamanda 4. fincan kahvemle böyle bir göz göze geldik. Sen zararlı değilsin. Sen zararlı değilsin kahve. Tabii fazlası tabii ki de zarar. Şimdi bu işin Amerika kısmı. Avrupa'daki Gıda Güvenliği Kurumu ne diyor? Onu da bir araştırdım. Onlar da aynı şekilde onaylamış. Demişler ki bu en büyük derneğin biz arkasındayız. Bunlar doğru söylüyorlar. Bir filtre kahve fincanında 80-90 miligram kafein varmış. Bir espressoda da aşağı yukarı aynı miktar. Yani günde 3-4 fincan hala güvenli bölge demek. Ama iki grup var ki bunlar dikkatli olmak zorunda. Kim bunlar? Birincisi hamileler. Evet. Günde 200 miligramı geçmeyecek hamilelerin içtiği kahve. Yani 1-2 fincanla sınırlı kalsınlar. Ama şimdilik yani. 9 ay sonra istediği kadar kahve içebilir. Aydın Kurtoğlu. Sonundayız yolunla. Radyolarımızda. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hanımlar, beyler, 13.29 oldu saatlerimiz. Metropol FM stüdyolarındayız. Kahve sağlığa zararlı mı değil mi diye bir pencere açmıştık. Amerikan Kalp Derneği'nin, bunlar en büyük derneklerden bir tanesiymiş. Söz konusu kalpse olay bunlarmış. Şimdi bunlar kahvenin aslında zararlı olmadığını dile getiriyorlar. Fakat bambaşka bir çerçevede var. Mesela bir dinleyicimiz mesaj atmış. Rahman Öztürk Gölheim'den yazmış bizlere. İyi yayınlar Mert. O araştırmayı yapanlara, o sonuçları almaları için kucak dolusu parayı kahve üreticilerinin vermediklerine bizi kim ikna edebilir? Yani haklı bir isyan. Ben ikna edemem. Benim öyle bir sorumluluğum yok. Ben onu bir söyleyeyim. Ben aradan çekileyim. Benim ne bir kahve firmam var ve benim evde, Allah sizi inandırsın, kahve makinem yok. Evde kahve içeceğim zaman çay bardağı kullanıyorum. Ya, bir diğer dinleyicimiz de aynı bakış açısı sayılır. Yılda 100 milyarlarca dolarlık bir sektör söz konusu olduğunda mesele yalnızca kahvenin sağlığa etkisi değildir demiş. Paranın araştırma finansmanı ve dolayısıyla hangi sonuçları görünür hale geldiğini ne ölçüde etkileyebildiğinde sorgulamak gerekir. Bizler de bunu sorguluyoruz. Bizi dinleyen şu an varsa bir doktor arasın beni, hemen şu kahve konusunu masaya bir yatıralım. Doktorlara danışmayacaksak kime danışacağız? Bizi bu konuda aydınlatsa bir tane kalp damar cerrahı aydınlatır diye düşünüyorum. Biz aydınlanana kadar Manuş Baba bu havada gidilmez de radyolarımızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sadece Metropol FM'de.

Göksel ve Bir Seni Konuşurum, 2005'te çıkan Arka Bahçe albümünden bir şarkı bu. Aynı zamanda sanatçının en sevilen işlerinden biri.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. 13.42 oldu saatlerimiz. Mikrofonda ben Mert. Kahve sağlığa zararlı mı değil mi? Bunu konuşuyorken bazı dinleyicilerimiz farklı bir pencere açtılar bize. Dediler ki kahve zararlı değil diyorsun. Daha doğrusu ben demiyorum. Bunu araştırma söylüyor. Hemen ben öyle ben üzerime kahve konusunda bir sorumluluk almıyorum. Ben araştırmaların yalancısıyım. Dediler ki bu araştırmayı kahve şirketleri parayla yaptırmış olabilir, istedikleri sonuç çıksın diye. Haklı bir şüphe gerçekten. Ben de hemen baktım ve kahve dünyasında gerçekten böyle bir kurum var. Adı Işık diyeceğim. Işık değil. Isaac. Bu bir kısaltma. Bunun üyeleri direkt büyük kahve firmaları ve bunu gizlemiyorlar bile. Fakat bu araştırmayı yapan onlar değil, bu araştırmanın finansörü de onlar değil. Bir de araştırırken ne buldum dersiniz? İngiltere'de 450 bin kişiyle yapılan, hiçbir şirketle alakası olmayan bağımsız bir araştırmada aynı sonuca varmış. Ya peki bu beni ikna etti mi derseniz, yalan yok. Ben pek ikna olmadım yani. Tek bir kaynağa da bakmadık. Birçok farklı kaynaklara baktık. Ne yapsak, ne etsek diye düşündüm. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Biz Türk kahvesi içelim. Valla en azından paranın gittiği yer belli. Diğer kahveciler ve diğer kahvelerin şeylerine güvenmiyorsak, bunlar manipüle ediyorlar sonuçları diyorsak, biz en iyisi Türk kahvesinden devam. Hem ne demişler? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır.

Türkiye'yi temsil eden Athena ve Kimene radyolarımızda. Yıllardır sahnede olan, punk'ı Türkiye'ye tanıtan öncü isimlerden Athena'dan alışılmadık, daha durgun bir hali

Yazın en çok çalınan şarkısı olmaya aday Burak Bulut ve Diva. Diva derken Bülent Ersoy'dan bahsetmiyoruz. Şarkının adı Diva. Aslında Bülent Ersoy düetiyle çok daha güzel bir hale gelebilirmiş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Italien will trotz neuer EU-Regeln bis auf Weiteres keine Migranten aus Deutschland zurücknehmen. Das sagte Vizeregierungschef Salvini. Er begründete dies damit, dass deutsche Hilfsorganisationen mit Schiffen Flüchtlinge im Meer aufnehmen und nach Italien bringen.
2: Theoretisch muss Italien nach den neuen EU-Regeln die Menschen aufnehmen, weil jeder Migrant in dem EU-Land einen Asylantrag stellen muss, das er zuerst betreten hat. Deshalb wollen Deutschland und andere Länder Migranten wieder zurückschicken, die über die italienische Küste in die EU kamen. Trotzdem hat Rom seit Inkrafttreten des neuen Pakts Mitte Juni keinen einzigen Migranten aus Deutschland zurückgenommen. Italien sagt, das Aufnahmesystem ist komplett überlastet. Laut italienischen Medien soll es bald neue Gespräche zwischen Berlin und Rom geben. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Die Ukraine braucht nach den Worten von Präsident Zelensky dringend Milliarden zur Finanzierung des Abwehrkampfs gegen Russland. Kiew erwarte von der EU 30 Milliarden Euro für die Verteidigungsausgaben, sagte er in Kiew. Allein 20 Milliarden seien notwendig, um die Gehälter der Soldaten, die Kompensation für die Familien der Gefallenen und andere Ausgaben zu bezahlen, so Zelensky. Bundeskanzler Merz will das schwarz-rote Kabinett bei seiner Klausur in der kommenden Woche auf eine schnelle Umsetzung von Reformen einschwören. Es geht unter anderem um Rente, Steuern, Entbürokratisierung und Digitalisierung. Die Beschlüsse müssten so schnell wie möglich umgesetzt werden, sagte er der Bild am Sonntag.
3: Dass der FC Bayern bei den Männerpreisen abräumt, kommt wenig überraschend, so souverän wie die Bayern letzte Saison aufspielten. Stürmer Harry Kane überzeugte die abstimmenden Sportjournalisten dabei wohl vor allem mit seinen 61 Toren für den Rekordmeister in 51 Pflichtspielen. Bayern-Coach Kompany galt bei den Trainern auch als klarer Favorit, nachdem er die Bayern zum Double-Gewinn gecoacht hat. Dass Julia Gwinn zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gekürt wurde, kommt etwas überraschender nach ihren vielen jüngsten Verletzungen. Sportkollegen würdigen aber vor allem neben ihrem Spiel auch ihre Kämpfermentalität und Einstellung. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Bayern-Profi Harry Kane ist zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt worden. Sein Münchner Clubcoach Vincent Kompany gewann bei der vom Kicker organisierten Abstimmung die Wahl zum Trainer des Jahres. Fußballerin des Jahres wurde Julia Gwinn, ebenfalls vom FC Bayern.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler sevgili dinleyiciler. Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 56 kişi gözaltına alınmıştı. 18 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise savcılık aşamasında serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen düzenlemeyi değerlendirdi. Uçum 7595 sayılı yasanın olağan bir terörle mücadele kanunu olmadığını ve amacının sistematik terörü bitirmek olduğunu söyledi. Devletin şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı sunduğunu belirten Uçum, gerekli kişisel şartların gerçekleşmemesi halinde negatif hukuki sonuçların doğacağını ifade etti. Türkiye'de 18 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı operasyonlara son 5 günde yasa dışı bahis, dolandırıcılık, bilişim suçları ve çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik düzenlendiğini açıkladı. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında bugün Slovenya ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadele Almanya saatiyle 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Türkiye ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etmişti. Son Avrupa şampiyonu olan Türkiye'nin bulunduğu A grubunda ayrıca Almanya, Macaristan ve Polonya yer alıyor. İlk 4 takım son 16 turuna yükselecek. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hepiniz hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalacağım. Bir yandan da tatlı pazar sohbetleri edeceğiz. Bu hafta çok ilginç haberler yapıldı. Bunları konuşacağız. ve önümüzdeki 4 saati eğlenerek beraber geçireceğiz. Bu saat içinde sizlere çok güzel şarkılar seçtim. Neler var derseniz neler yok ki. Alize rüzgarıyla bir kere geçmişe gitmezsek olmaz. O yüzden 1974 yılından neşe dolu bir Yeşilçam şarkısı çalacağız. Türk müziğinin ustaları Mustafa Sandal, Deniz Seki'den şarkılar var. Alişan'dan arkasında üzücü, duygu dolu bir hikaye yatan yepyeni bir şarkı var. Süperstar Ajda Pekkan var. Yani ne ararsanız var. Bu saati duygu dolu beraber geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi size çalacağım ilk şarkı, sözlerini ve müziğini Serdar Ortaç'ın yaptığı son yılın en popüler, en güzel şarkılarından biri. Rabia Tunçbilek'ten Yarı Çıplak.

Mustafa Sandal'ın yepyeni şarkısıyla devam ediyoruz. Mustafa Sandal zaten pop müziğin efsane isimlerinden biri ve 2 hafta önce yaptığı bu şarkıyla bize bir kere daha ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattı. Mustafa Sandal'dan Geliversen.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berlin'de Kreuzotor metro istasyonunda 37 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda kolundan yaralandı. Polise göre saldırı iki kişinin cumartesi sabahı yaptığı konuşmada 37 yaşında kişinin İsrail yanlısı görüşünü açıklamasından ardından gerçekleşti. 39 yaşındaki şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Yaralı olay yerinde tedavi edildi. Berlin ve Brandenburg'da yaz tatilinin son günlerinde yollar ve BER havalimanı yoğun. ADAC tatilden dönenlerle hafta sonu gezisinden dönenlerin trafiği artırdığını bildirdi. BER havalimanında pazar günü yaklaşık 90 bin, hafta sonunun tamamında ise yaklaşık 160 bin yolcu bekleniyor. Yaz tatili boyunca havalimanı yaklaşık 3,7 milyon yolcu kullandı. Berlin ve Brandenburg'da yeni haftayla birlikte havada ısınıyor. Alman Meteoroloji Servisi'ne göre pazartesi yağış beklenmiyor ve sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Salı günü ise bol güneş bekleniyor. Sıcaklıkların 24 ile 26 derece arasında olması tahmin ediliyor. Geceler ise hava serin kalacak. Berlin Brandenburg'la ilgili haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

kıpır kıpır bir şarkıyla devam ediyoruz. Hani İspanyolların o flamenco dansları var ya, böyle kıpır kıpır kırmızı elbiseli kadınların dans ettiği, enerjisi yüksek o danslar. İşte şimdi çalacağım şarkı İspanyolların bu enerjik flamenco kültürünü alıyor ve Anadolu kültürüyle bir araya getiriyor. Bence İspanyol kültürüyle Anadolu kültürü birbirine de çok yakışıyor. Çünkü ikisi de enerjisi yüksek, duygusu yüksek kültürler. Ve bu şarkıda da bildiğimiz, çok sevdiğimiz bir şarkının flamenco türünden yeniden yorumlanışını dinliyoruz. Turkish Anatolian Flamenco'dan Artık Sevmeyeceğim.

2010'ların en güzel ayrılık şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Bu şarkıda Türk müziğinin iki starının imzası var. Söyleyen süperstarımız Ajda Pekkan, şarkının yapımcısı da mega starımız Tarkan. Bu iki isim bir araya gelince tabii ki de ortaya böyle kaliteli, neşeli bir şarkı çıkıyor. Ajda Pekkan'dan Ben Yanmışım.

Dünyada uğruna en çok şarkı yapılan konu sizce ne? Bence aşk ve ayrılık. Hangi şarkıya baksak, hangi şarkıyı dinlesek bir şekilde ya aşkla, aşık olmanın mutluluğuyla ya da ayrılıkla ve ayrılığın ne kadar zor, garip bir şey olduğuyla alakalı. Ve ayrılık sonrasında kimimiz git artık bir daha da gelme modunda oluyoruz. Kimimiz de lütfen geri gel, lütfen benimle ol modunda oluyoruz. Şimdi çalacağım bu şarkı işte bu iki düşüncenin tam ortası. Hafif aralık bir kapı var. Deniz Seki'den bir şarkı. Diyor ki Deniz Seki, git gitmek istersen ama dönmek istersen de burada sana aşık bir kadın var. Tam iki düşüncenin ortası, harika bir şarkı. Deniz Seki'den Üzgünüm Aşkım.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Hanımlar, beyler, Yeşilçam filmlerini sever misiniz? Çünkü şimdi size 1974 yılından bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkıda öyle bir neşe var ki o Yeşilçam filmlerinin anlattığı güzel, huzurlu günleri düşündürüyor bana. Hani her şeyin biraz daha saf, biraz daha sıcak olduğu o güzel zamanlardan bir şarkı. Dinleyicim Hür Bey için gelsin. İlhan İrem'den Boş Ver Arkadaş.

Tufan'ın efsanelerinden Yalın'dan bir şarkıyla devam ediyoruz. Yalın 20 yılı aşkındır müzik kariyerine son hızla devam ediyor ve hala ilk günkü gibi kendine has romantik sesiyle çok güzel şarkılar yapıyor. Geçen ay Akşamüstü isimli yeni bir albüm çıkardı. Ben bu albümdeki tüm şarkıları dinledim ve hepsi birbirinden güzel. Çok beğendiğim için size de çalmak istiyorum. Bu şarkı albüme ismini veren şarkı Yalın'dan Akşamüstü.

Alişan'ın yeni şarkısıyla devam ediyoruz ve bu şarkının ardında biraz üzücü bir hikaye var. Alişan maalesef 2021 yılında kardeşini kaybediyor ve yeğenlerini kardeşinden ona kalan çok değerli emanetler olarak görüyor. Bu şimdi çalacağım şarkıyı da yeğenlerinin yardımıyla yapmış ve şarkıdan kazandığı gelirin bir kısmını da yeğenlerine verecekmiş. Onların eğitimi için harcamak istiyormuş. Bu şarkıda da Alişan hayatın beklenmedik acılarından bahsediyor. Çok duygulu bir şarkı. Alişan'dan Kadere Bak.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Der heftig kriselnde VW-Konzern steht vor brisanten Tagen. Kommende Woche soll eine Reihe von außerordentlichen Betriebsversammlungen bei Volkswagen stattfinden. VW-Vorstandschef Blume hat jetzt in der Bild am Sonntag einen Appell an die Belegschaft gerichtet.
2: Die Autobranche steckt in der Krise. Geopolitik, Handelsbarrieren und schwache Märkte. Und viele der großen deutschen Autokonzerne haben zu lange auf Verbrenner gesetzt, anstatt auf E-Autos. Da kommt viel zusammen. VW-Konzernchef Blume schwört die Belegschaft weiter auf tiefgreifende Einschnitte ein. Auf die nächsten Wochen komme es an, alle müssten mitziehen, sagte er im Zeitungsinterview. Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen. Seitdem wird um 4 Werke und bis zu 50.000 Stellen gebankt. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Italien will trotz neuer EU-Regeln bis auf Weiteres keine Migranten aus Deutschland zurücknehmen, das sagte Vizeregierungschef Salvini. Er begründete dies damit, dass deutsche Hilfsorganisationen mit Schiffen Flüchtlinge im Meer aufnehmen und nach Italien bringen. Zwei Bergdramen in Tirol haben Deutsche das Leben gekostet. In einem Klettergarten ist ein 19-Jähriger aus Hamburg vor den Augen seiner Freundin in den Tod gestürzt. Und bei einer Bergtour in den Zillertaler Alpen in Tirol verunglückte ein 64-jähriger Mann aus Oberursel tödlich.
3: Gleich zwei Deutsche sind in Tirol vor den Augen ihrer Freunde und Verwandten in den Tod gestürzt. Ein 19-Jähriger aus Hamburg fällt in einem Klettergarten am Großglockner, da wo man eigentlich gesichert ist, aus 40 Metern Höhe in die Tiefe. Die Freunde können nichts machen. In den Zillertaler Alpen stürzt ein 64-Jähriger beim Gipfelabstieg vor den Augen seines Sohnes und seines Neffen 80 Meter in die Tiefe. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Aus Genf, Christiane Ölrich.
1: Zum Sport. Bayern-Profi Harry Kane ist zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt worden. Sein Münchner Clubcoach Vincent Kompany gewann bei der von Kicker organisierten Abstimmung die Wahl zum Trainer des Jahres. Fußballerin des Jahres wurde Julia Gwin, ebenfalls vom FC Bayern.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler sevgili dinleyiciler. Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 56 kişi gözaltına alınmıştı. 18 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise savcılık aşamasında serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandı. 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen düzenlemeyi değerlendirdi. Uçum 7595 sayılı yasanın olağan bir terörle mücadele kanunu olmadığını ve amacının sistematik terörü bitirmek olduğunu söyledi. Devletin şarta bağlı bir yeniden başlama imkanı sunduğunu belirten Uçum, gerekli kişisel şartların gerçekleşmemesi halinde negatif hukuki sonuçların doğacağını ifade etti. Türkiye'de 18 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı operasyonların son 5 günde yasa dışı bahis, dolandırıcılık, bilişim suçları ve çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik düzenlendiğini açıkladı. Türkiye A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında bugün Slovenya ile karşılaşacak. İstanbul'daki mücadele Almanya saatiyle 18'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. Türkiye ilk maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etmişti. Son Avrupa şampiyonu olan Türkiye'nin bulunduğu A grubunda ayrıca Almanya, Macaristan ve Polonya yer alıyor. İlk 4 takım son 16 turuna yükselecek. Mikrofonda ben Ceyhun Kara.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize ve bu saat içinde de sizin için harika şarkılar seçtim. Neler var derseniz. Bir kere çok güzel düetler var. Sibel Can ve APO'nun yeni şarkısı var. Faruk Sabancı ve Sena Şener'in de listelerden düşmeyen Gurbet isimli düeti var. Pop müzik var. Pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu var. Pop'un yeni yüzleri, genç yüzleri Mebrure, Aleyna Tilki var. Barış Manço'dan bildiğimiz Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın yeni bir yorumunu dinleyeceğiz ve Bu şarkıdaki Mehmet Ağa kimmiş? Nihayet bunu ortaya çıkaracağız, bunu konuşacağız. Anlayacağınız bu saati çeşit çeşit şarkılarla çok güzel, çok eğlenceli geçireceğiz. Bir yere ayrılmayın. Şimdi Türk popunun en önemli seslerinden, birçok şarkıda imzası olan bir isimle Soner Sarıkabadayı ile başlıyoruz. Soner Sarıkabadayı'dan Kendileri.

0: Metropol FM Aktüel Berlin.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Berlin'de Kopstator metro istasyonunda 37 yaşındaki bir kişi bıçaklı saldırıda kolundan yaralandı. Polise göre saldırı iki kişinin cumartesi sabahı yaptığı konuşmada 37 yaşındaki kişinin İsrail yanlısı görüşünü açıklamasından ardından gerçekleşti. 39 yaşındaki şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Yaralı olay yerinde tedavi edildi. Berlin ve Brandenburg'da yaz tatilinin son günlerinde yollar ve BER havalimanı yoğun. ADAC tatilden dönenlerle hafta sonu gezisinden dönenlerin trafiği artırdığını bildirdi. BER havalimanında pazar günü yaklaşık 90 bin, hafta sonunun tamamında ise yaklaşık 160 bin yolcu bekleniyor. Yaz tatili boyunca havalimanı yaklaşık 3,7 milyon yolcu kullandı. Berlin ve Brandenburg'da yeni haftayla birlikte havada ısınıyor. Alman Meteoroloji Servisine göre pazartesi yağış beklenmiyor ve sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Salı günü ise bol güneş bekleniyor. Sıcaklıkların 24 ile 26 derece arasında olması tahmin ediliyor. Geceler ise hava serin kalacak. Berlin Brandenburg'la ilgili haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sefo ve Simge'den Görmem Böylesini şarkısını dinledik. Sefo geçtiğimiz yıllarda çok fazla sanatçıyla düetler yaptı. Mustafa Sandal olsun, Funda Arar olsun. Böyle Türk müziğin büyük isimleriyle bir araya gelip şarkılar yaptı ve hepsi de çok güzel oluyor. Çok güzel bir ton katıyor Sefo şarkılara. Ve şimdi de bir o kadar güzel bir başka düetle devam ediyoruz. Bu düet biraz da duygusal çünkü Gurbet isimli bir şarkı ve gurbet deyince hepimiz anlıyoruz, hissediyoruz gurbeti. Bizim için gurbet, memleket büyük meseleler burada Almanya'da. Ben de o yüzden ismi gurbet olan bu güzel şarkıyı çalmak istiyorum size. Sena Şener ve Faruk Sabancı'dan geliyor.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz nostalji, Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Şimdi Semi Cenk'le devam ediyoruz. Semi Cenk'in çok ilginç bir piyasaya çıkma hikayesi var. 2019 yılında O Ses Türkiye'de Hadise'nin ekibine giriyor Semi Cenk ve böyle tanınmaya başlıyor. O Ses Türkiye bittikten sonra da yavaş yavaş kendi şarkılarını yayınlamaya başlıyor. Ve bu şarkıları yayınladığı zaman şarkılar yeterince dinlenmiyor diye Semi Cenk o kadar stres olmuş ki saç kıran olup saçlarını dökmüş. Ve bundan sonra bir baktık şarkıları 100 milyon izlenmeyi geçti. Ve hatta 2023 yılında Spotify'da Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı Semi Cenk oldu. Yani bu başarı yolunda saçlarını dökmüş de olsa sonuçta tam bir başarı hikayesi yazdı. Semi Cenk'ten geçiyor zaman.

Türk popunun genç yüzlerinden Aleyna Tilki ile devam ediyoruz. Aleyna Tilki piyasaya çok genç bir yaşta, 16 yaşında çıktı ve bir nevi gençliğini gözler önünde geçirdi. Türkiye'nin gözü önünde büyüdü ve bu dönemde hem kariyerine devam ediyor, yeni şarkılar yapıyor, hem de müzik eğitimine devam ediyor ve Aleyna Tilki'nin çok disiplinli, çok çalışkan bir öğrenci, müzik öğrencisi olduğu söyleniyor. Şimdi çalacağım şarkı da Aleyna'nın 2025 yılında çıkardığı Kırlar albümünden. Bence albümün en güzel şarkılarından biri. Bu şarkı Berlin'den dinleyicim Nefes Hanım için gelsin. Aleyna Tilki'den Niyetim Saf.

Aleyna Tilki'den Niyetim Saf şarkısını dinledik ve şimdi kıpır kıpır bir düetle devam ediyoruz. Bu düet bence birbirine çok yakışan bir ikiliden. İkilinin biri Sibel Can. Sibel Can zaten ne desem boş. Her zamanki gibi neşe dolu, enerjik, kıpır kıpır.

romantik, duygusal şarkılar yapıyor. Ve bu şimdi çalacağım şarkıda da Sibel Can'la APO bir araya gelince ortaya bence harika bir şey çıkmış. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Sibel Can ve APO'dan Kıyamam.

Alize Rüzgarı'na tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi eskilerden, orijinali eskilerde olan bir şarkı çalacağım size. Bu şarkı aslında Erkin Koray'dan 1965 yılından bir şarkı. Buray bu yıl bu şarkıyı alıp yeniden yorumluyor ve içine harika bir klarnet solosu ekliyor. Ben çok beğendim bu versiyonunu. Hem sözleri güzel hem bestesi harika bir şarkı. Buray'dan Seni Her Gördüğümde.

Sarı çizmeli Mehmet Ağa deyince hepimizin aklına Barış Manço'muzun unutulmaz Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısı geliyor. Ve bu şarkıdaki Mehmet Ağa kimmiş? Bunu merak ediyordum. Hep bunu araştırdım ve öğrendim. Mehmet Ağa'nın arkasında bir Anadolu efsanesi yatıyormuş meğer. Bu efsaneye göre Mehmet Ağa Kıbrıs'ta yaşayan ve sarı çizme giyen bir ağa. Çok gönlü zengin, verici bir insanmış. Hayatını iyilik yapmaya adamış Mehmet Ağa. Mesela ne yapıyormuş? Köydeki insanlar, Mehmet Ağa'nın köyündeki insanlar yiyip içip hesabı Mehmet Ağa'ya yazdırırmış ve Mehmet Ağa da bu hesabı sonradan ödermiş. Veya yeni evlenen gençlere Mehmet Ağa toprak hediye edermiş. Onlar mutlu olsun, güzel bir hayat yaşasın diye. Yani böyle kendisi de zengin, gönlü de zengin bir ağaymış. Barış Manço da bir Kıbrıs seyahatinde bu Mehmet Ağa'nın hikayesini öğrenince çok etkilenip Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya yazmış. Gerisi de efsane. Bu hikayeyi bilince bence şarkının sözleri çok daha anlam kazanıyor, çok daha güzel hissettiriyor. Ve şimdi de Barış Manço'nun bu efsane şarkısını Mehmet Erdem'den dinliyoruz. Mehmet Erdem, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa.

Zatı şahane deyince ne düşünüyorsunuz? Zatı şahane, mükemmel insan demekmiş ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlardan bahsedilirken zatı şahane denirmiş onlar için. Böyle şey anlamına geliyormuş, hani topluma davranışlarıyla örnek olan insan anlamına geliyormuş. Şimdi Mebrure'den çalacağım bu şarkıda da Mebrure aşkından bahsediyor ve aşkını zatı şahane olarak betimliyor. Çok güzel ve nostaljik bir şarkı. Mebrure'den Zatı Şahanesi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sıla ile devam ediyoruz. Sıla'nın da çok ilginç bir hayat hikayesi var. Sıla politikacı bir ailede doğup büyüyor. Babası ve iki dedesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmış politikacılarmış. Sıla da Denizli'de doğup böyle siyasetin içinde bir ailede büyümüş. Ve sonra İstanbul'a taşınıp İstanbul'da caz eğitimi almış ve müzik kariyerine de Kenan Doğulu'nun arka vokali olarak başlamış. Sonrasını da biliyoruz, gitgide kendi albümlerini çıkara çıkara ismini Türkçe pop dünyasına yazdırdı Sıla. Bu çalacağım şarkı da Sıla'nın son albümünden. Ben bu albümü çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Sıla'dan Hayran.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu saat içinde de sizin için harika şarkılar seçtim. Neler var derseniz. Türk müziğinin efsane isimlerinden biri Kadife gibi sesiyle Kayahan'dan çok güzel bir şarkı var. Hadise 9 yıllık bir aradan sonra müzik yapmaya geri döndü, onu dinleyeceğiz. Pop'un starları Hande Yener var, Sertab Erener var. Ve pop'un genç yüzleri manifest kızları var bu saatte. Alize rüzgarıyla geçmişe gitmezsek de olmuyor tabii ki. 1977 yılından Neco'dan İnsanın İçini Isıtan harika bir şarkı var. Bir yere ayrılmayın. Şimdi duygusal, çok tatlı bir düetle devam ediyoruz. Koray Avcı ve Ümit Sayın'dan Hicran.

Sertab Erener'le devam ediyoruz. Bu çok özel bir Sertab Erener şarkısı. Çünkü bana güzel sıcak bir yaz günündeymişim gibi hissettiriyor. Hani o yaz tatilleri olur ya, böyle kumsala gideriz, uzanırız. Hiçbir derdimiz yokmuş gibi hissederiz. İşte bu şarkı tam bunu anlatıyor. Berlin'den dinleyicim Melek Hanım için gelsin. Sertab Erener'den Kumsal'da.

Alize rüzgarıyla geçmişe gidiyoruz. Neco'dan 50 yıllık bir şarkı çalacağım size. Bu çok romantik bir şarkı. Neco diyor ki bu şarkıda, seninle karışmak, senin iyimserliğinden biraz almak ve dünyayı senin gözünden görmek istiyorum. Ne kadar güzel ve samimi söylemiş. İnsana böyle aşklar kaldı mı diye düşündürüyor. Neco'dan seni bana katsam.

2010'ların en güzel, en tatlı aşk şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Hadise'den bir şarkı. Bu şarkıda Hadise'nin o kendine has güzel sesi ve enerjisi çok kendini gösteriyor. Ben çok beğeniyorum ve bence Hadise'nin en başarılı şarkılarından biri. 2014 yılında çıkardığı Tavsiye albümünden Hadise'den Yaz Günü.

Hadise'den yaz gününü dinledik. Şimdi de bir o kadar enerjik bir başka şarkıyla devam edeceğiz. Manifest'ten geliyor bu şarkı. Manifest kızları geçen ay yepyeni bir şarkı çıkardılar ve çok beğenildi bu şarkı, çok dinlendi. Hatta bir rekor kırdılar. Önümüzdeki hafta sonu İzmir Fuarı'nda Manifest bir konser verecek. Bu konser birkaç gün sürecek, uzun bir konser. Ve bu konserin biletleri satışa çıktıktan sonra 12 saat içinde, sadece bakın 12 saat içinde 55 bin bilet satılmış ve bu bir Türkiye rekoru olmuş. Bu rekorla Manifest grubu Madonna olsun, Michael Jackson, Kanye West olsun, böyle sanatçıların Türkiye konser rekorlarını kırmışlar. Ben de size bu yeni şarkılarını çalmak istiyorum. Manifest'ten Toz Pembe.

Yapay zeka ile sizce şarkı yapılır mı? Yapay zeka artık öyle bir seviyeye geldi ki şarkıların müziğini yapıyor, üzerine şarkıyı da söylüyor. Şimdi bu çalacağım şarkı da yapay zeka destekli bir projeyle yapılmış bir şarkı. Şarkının aslı 1978 yılından Ferdi Tayfur'un şarkısı. Ama bu yapay zeka projesi bu şarkıyı Ferdi Tayfur'dan almış ve bir kadın söylüyormuş gibi yeniden yapmışlar. Bu yapay zeka şarkıları ne zaman çalsam mesajlar geliyor. Kimi dinleyicim diyor ki bu ne böyle yapay zeka ile şarkı yapmaya gerek yok zaten dünyada yapay şey dolu. Kimi dinleyicim de diyor ki aa ne güzel olmuş yeni bir şey değişik bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. WhatsApp'a

Göksel'i dinledik. Şimdi de sizin için bir başka çok başarılı kadın sanatçımızdan bir şarkı çalacağım. Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Zeynep Bastık bence 10 parmağında 10 marifet denilebilecek birisi. Çünkü kariyerine Anadolu Ateşi ekibinde dansçı olarak başlamış Zeynep. Ve o dönemde aynı zamanda oyunculuk yapmış. Ve şarkı yazıp şarkılar çıkarmaya başlamış. Çok da güzel şarkılar yapıyor. Ne kadar Türkiye'de listelerin üzerinde olduğunu, çok beğenildiğini görüyoruz. Bu şimdi çalacağım şarkısını da sadece kadınlardan oluşan bir grupla yapmış. İşte kadınlar bir araya gelince ortaya ne biçim, ne güzel şeyler çıkıyor. Bunun bir örneği. Zeynep Bastık'tan Misafir.

0: Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bana.

Alişan'dan Kadere Bak şarkısını dinledik. Şimdi de Türk popunun kraliçelerinden Hande Yener'le devam ediyoruz. Bu şarkı Hande Yener'in 2023 yılında çıkardığı 15. stüdyo albümü Afrodizyak'tan. Ve Hande Yener bu albümde ilginç bir şey deniyor. Pop müzikle elektronik müziği bir de R&B müziğini bir araya getiriyor. Ve bence ortaya kıpır kıpır bir şarkı çıkarmış. Ben bu şarkıyı çok ilginç buluyorum, çok da beğeniyorum. Sizin için de çalmak istiyorum. Hande Yener'den Benden Bir Tane Daha Yok.

acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu eli.

Şu dünyadaki en mutlu kişi sizce kimdir? 1973 yılında Şenay bize bu soruyu soruyor ve Hayat Bayram Olsa isimli bir şarkı yapıyor. Ve aynı yılda bu şarkıdan esinleniliyor ve Kadir İnanır'la Hülya Koçyiğit'in oynadığı Hayat Bayram Olsa isimli bir film de yapılıyor. Bir Yeşilçam filmi bu. Harika bir film ve harika bir şarkı. Keyfimizi kesinlikle yükseltecek bir şarkı. Sesi açın. Şenay'dan Hayat Bayram Olsa.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi hem duygusal hem sitemkar bir şarkı geliyor. Bu şarkı Almanya'da gurbet yolculuğunda beraber olduğumuz çok yetenekli rap sanatçımız Ezhel'den çok özel bir şarkı. Ezhel, Bana Ne Bu Sevdalardan.

Blok 3 ile devam ediyoruz. Blok 3'ün geçen ay çıkardığı Kayıp Persona albümünden bir şarkı çalacağım şimdi size. Bu Kayıp Persona albümü Blok 3 için çok özel bir albümmüş. Çünkü onun bu yeni kazandığı ünün, şöhretin arkasında yatan gerçek karakterini anlatıyormuş. Ve Blok 3 diyor ki bu albüm benim için bir iç dünya hesaplaşması. Ve düşününce Blok 3 2002 doğumlu, yani kaç, 24 yaşında. Çok genç bir sanatçımız ve bence bu genç yaşından aldığı o enerjiyle, cesaretle çok dürüst, çok içten şarkılar yapıyor. Bu çalacağım şarkı da onlardan biri. Blok 3'ten Kırgınım.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG, tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika, çalışanlara saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal mecliste gelmesini istiyor. EVG, düzenleme çıkmazsa Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Almanya'da tam zamanlı çalışan yabancıların kazancı Alman vatandaşlarına göre belirgin şekilde daha düşük. 2025 sonunda Alman çalışanlarının aylık brüt geliri 4.396 euro olurken yabancılarda 3.358 euro olarak hesaplandı. Aradaki fark %23,6. Almanya'da indirim marketleri Aldi ve Lidl bu kez alışveriş app'leri üzerinden karşı karşıya geldi. Aldi bonus uygulaması kullanmadan herkes için aynı fiyatı sunduğunu öne çıkarıyor. Lidl ise Aldi Nord ve Aldi Süd'e bölgelere göre fiyat farklılıkları olabildiğini hatırlatıyor. Uzmanlar app kullanmayan müşterilerin klasik kampanyaların azalması nedeniyle dezavantaj yaşayabileceğini ancak Aldi'nin stratejisinin başarılı olabileceğini düşünüyor. Çin'de geliştirilen insansı robot Tian Kong 100 metreyi 9,39 saniyede koştu. Böylece Usain Bolt'un 2009'da 9,58 saniye ile kırdığı dünya rekoru süresini geçti. Çinli robotlar atletizmden futbola, bokstan jimnastiğe kadar farklı alanlarda yarışıyor. Bu ve diğer haberlerimizi ayrıca sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızda da bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda birçok videolu haber sizi bekliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize sizin için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size çalacağım şarkıyı genelde Teoman'dan dinlemeye alışkınız. Şarkının ismi Kupa Kızı ve Sinek Velesi. Ve eğer merak ediyorsanız, soruyorsanız bu Kupa Kızı ve Sinek Velesi ne demek? Niye bu şarkının ismi bu koymuş Teoman diye? Ben bunu araştırdım, öğrendim. Orta Çağ'dan kalma bir hikayesi var bu Kupa Kızı ve Sinek Velesi'nin. Kupa Kızı o dönemlerde Orta Çağ'da asiller sınıfını temsil ediyormuş. Sinek Velesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu şarkının ismini zengin, asil bir kızla köylü, fakir bir oğlanın asla gerçekleşemeyecek, yaşanamayacak olan bir aşkının hikayesinden almış. Ve şimdi de Teoman'ın bu harika şarkısını Buray'ın yorumlayışıyla dinliyoruz. Bir o kadar güzel, bir o kadar tatlı. Buray'dan Kupa Kızı ve Sinek Velesi.

Hem tatlı hem de biraz sitemkar bir aşk ve ayrılık şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkı Aşkın Nur Yengi'den. O Aşkın Nur Yengi'nin 1997 yılında çıkardığı Haberci albümünden bir şarkı. Diyor ki şarkıda: "Hemen kızma, surat asma. Kime kalmış 3 günlük dünya ki, kalmaz sana da." Güzel demiş, çok güzel demiş. Aşkın Nur Yengi'den Yabani.

Mustafa Sandal'ın yepyeni şarkısıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı Mustafa Sandal 2 hafta önce çıkardı ve bir anda patladı ve çok beğenildi bu şarkı. Bence Mustafa Sandal öyle bir isim ki artık günümüzde 30 yıl denilebilecek kadar bir kariyeri var ve bir sanatçının kariyerinde iyi olmayan, başarılı olmayan bir şarkı bile olmaz mı? Hani her zaman çok güzel şarkılar yapıyor Mustafa Sandal bence. Bu da onlardan biri. Her zamanki yüksek enerjisi ve sesiyle Mustafa Sandal'dan Geliversen.

olurum. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum, yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar? Bu güzel soruyu Candan Erçetin 2009 yılında bize soruyor ve çok tatlı bir aşk şarkısı yapıyor bunun üzerine. Aşkı Candan Erçetin gibi içten çok samimi, çok tatlı bir şekilde anlatan başka bir sanatçı bence yok. Harika bir şarkı. Aşık olan, tatlı hisler içinde olan dinleyicilerim için gelsin. Candan Erçetin'den Bahar.

Hanımlar, beyler, bu pazarlık Alize Rüzgarı programının sonuna geldik. Ben Alize ve pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek benim için çok değerli. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu haftalık size son bir şarkı çalacağım. Haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Almanya'da Demiryolu ve Ulaştırma Sendikası EVG, tren personeline yönelik saldırılar nedeniyle ülke genelinde bölgesel tren seferlerini durdurma uyarısında bulundu. Sendika, çalışanlara saldırılarda cezaları ağırlaştıracak yasanın bu yıl federal mecliste gelmesini istiyor. EVG, düzenleme çıkmazsa Ocak ayında ulaşımı durdurabileceklerini açıkladı. Almanya'da tam zamanlı çalışan yabancıların kazancı Alman vatandaşlarına göre belirgin şekilde daha düşük. 2025 sonunda Alman çalışanlarının aylık brüt geliri 4.396 euro olurken yabancılarda 3.358 euro olarak hesaplandı. Aradaki fark %23,6. Almanya'da indirim marketleri Aldi ve Lidl bu kez alışveriş app'leri üzerinden karşı karşıya geldi. Aldi bonus uygulaması kullanmadan herkes için aynı fiyatı sunduğunu öne çıkarıyor. Lidl ise Aldi Nord ve Aldi Süd'e bölgelere göre fiyat farklılıkları olabildiğini hatırlatıyor. Uzmanlar app kullanmayan müşterilerin klasik kampanyaların azalması nedeniyle dezavantaj yaşayabileceğini ancak Aldi'nin stratejisinin başarılı olabileceğini düşünüyor. Çin'de geliştirilen insansı robot Tian Kong 100 metreyi 9,39 saniyede koştu. Böylece Usain Bolt'un 2009'da 9,58 saniye ile kırdığı dünya rekoru süresini geçti. Çinli robotlar atletizmden futbola, bokstan jimnastiğe kadar farklı alanlarda yarışıyor. Bu ve diğer haberlerimizi ayrıca sosyal medyada Instagram ve Facebook hesaplarımızda da bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda birçok videolu haber sizi bekliyor. Mikrofonda ben Ceyhun Kara. Hepinize güzel bir gün dilerim.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Disco'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bak.

0: FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
1: Hayatım sonsuz bir drama. Her şey mi para, artık herkes mi baba? Parfüm Afrikan Lida, Esko'da Bella, Gangsta Forever.
2: Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana...

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

Ağlarsam kıyamam, kıyamam ki küçüğüm. Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem. Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Aa, deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktın.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin.